me say, wuna uye niyama kesiye, wuna uma siriye shete chem, enu muma, na udiye ye ye nyuma sheyete chema suma, na manamaya kase, evadia yadi kesiye, ama ye niyache, evadi misreo, semini misreo,